0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo...

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Akademi'nde yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantınağı seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: hepsi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finale. Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.
1: Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi aktı.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finali. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın.

tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantın Ahmet seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 55 56 56. En çok sen,
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez ki fark eder.
2: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finali. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Nilüf Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Can Bolat'la beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadem ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek Kadınlar için Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Eğitim Programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ile yaygınlaştırılacak. İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti. Böylece Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberto Metsola, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Kanada'nın ardından Avrupa Birliği ile ortak üyelik ilişkisi kurabileceğini belirtti.
1: Spor.
0: Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni teknik direktör Thomas Reis takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya'yı sahasında konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı dünya şampiyonluğunu elde etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve Konya gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, İstanbul parçalı bulutlu 26, Tekirdağ parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 30, Adana gök gürültülü sağanak yağmurlu 29, Edirne gök gürültülü sağanak yağmurlu 32, Osmaniye parçalı bulutlu 32 derece. Haberleri aktardım, gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: kaçıracaksın.
1: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
2: Lokomotiftesiniz.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol,

0: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finali. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Cadde

0: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finale. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.
1: Güllerim soldu, kaldırımlarda

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder. Opet'se fark eder.
1: Sarı. Sarı sarı sarı. Sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
2: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finali. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
3: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
4: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit

olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen yoksun.

0: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finale. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla birlikte yeni atamalar gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, merhum İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in kabrinin anıt mezara nakledileceğini hatırlatarak, "Bu yalnızca bir kabir nakli değildir. Bu adım 66 yıl sonra yarım kalmış bir tarih sayfasının devlet eliyle tamamlanmasıdır." dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yaptığı ziyaret kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le bir araya geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsüne hazırlanırken, halkı soykırımla yüz yüze olan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a Washington'ın vize engeli sebebiyle New York'a gidemiyor.
1: Spor.
0: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın şehre büyük katkı sunacağını söyledi. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un İskoç oyuncusu Elliot Watt, "Taraftarımıza hak ettiği 3 puanı hediye etmek istiyoruz." dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve Konya gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, İstanbul parçalı bulutlu 26, Tekirdağ parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 30, Adana gök gürültülü sağanak yağmurlu 29, Edirne gök gürültülü sağanak yağmurlu 32, Osmaniye parçalı bulutlu 32 derece. Haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Memek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Sarı sarı sarı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444-0325.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50.

0: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finali. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finale. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr
3: Toptan

0: 0325.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finali. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultraforce'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self-servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol, Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi, fark eder. Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finale. Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480. 0505 656 2480.
2: Kaderimizde varsa dinleriz usta.
3: Burası 103.5.

0: Bebek ve Kuzen'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra.

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema kapısını geçince petrol yanında. Telefon 302 40

ustaların en güzel şarkıları gün boyu bu frekansta. Gün boyu bu frekansta.

ayrılma. Şu anda Radyo Usta'dasın. Bu şarkıları başka radyoda duyamazsın.

0: 때.
1: 서르
2: 서르
1: 서르 서르
2: 계란 육대 가이리맨 굴

Bankası Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finale. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Kaderimizde varsa dinleriz usta, usta.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultraforce'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self-servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol, Sedirler alt geçidi üzerinde 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkı

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Comek ve Kuzen'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comek ve Kuzen'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finali. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
3: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finale. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
5: Cabin crews, captain is speaking. I am ready for halive. And you? Efendim, mantık sizi A noktasından B noktasına. Halay ise her yere.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri dinliyorsunuz. Ben Nilüf Esirci. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mekke'ye hedef alan saldırı girişimiyle ilgili İslam dünyasının mukaddes değeri olan Harameyn-i Şerife'ne yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski Bakan Namık Gedik'in naaşının Menderes'in mezarının olduğu alana nakledileceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'a hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı savaş için hazırlık yaptığını savunarak, Batılı seçkinler Rusya'dan tehdit geldiği yönündeki efsaneyi benimsiyor dedi.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 6. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor Galatasaray müsabakasını hakem Batuhan Kolak yönetecek. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Lozan, 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı İstanbul'da İspanya ve Türkiye'nin büyük bir buluşma yaşayacağını söyledi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve Konya gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, İstanbul parçalı bulutlu 26, Tekirdağ parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 30, Adana gök gürültülü sağanak yağmurlu 29, Edirne gök gürültülü sağanak yağmurlu 32, Osmaniye parçalı bulutlu 32 derece. Haberleri aktardım, gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: ile yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finale. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri başlıyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Gönlünden geçen şarkılar gün boyu bu frekansta. Rakibimiz yok, hastamız çok.
1: Usta.
2: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: kaderimizde varsa dinleriz usta, usta.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Meram tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde adım adım büyük finali. Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.
1: Burası 103.5. Şu anda

0: kaderimizde varsa dinleriz usta. Usta.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Unutmaya beş kalı gözlerini. Ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma. Onu da kaybettim. Aldığım aşkımı kaybettim.

0: Zaten o şarkı.
1: Zaten o şarkı.
0: Ben sana yazmadım ki.
1: Ben ona yazmıştım.
0: Farz et,
1: farz
0: çok uzaklarda.
1: Çok uzaklardaydım.
0: Söz verdim kendime.
1: Söz verdim kendime. Ağlamak yok diye.
0: Dönülmez.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez ki fark eder.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 30 03 0554 363 30 03.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevher Atın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevher At, Kule City AVM'de.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol.

0: sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
3: Burası 103.5.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar. Radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Milletimizin iradesine düşman olanların ülkemize yaptığı en büyük kötülükler darbelerdir," dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çocuklarımız okula giderken, ailelerimiz yola çıkarken, bizler direksiyon başına geçtiğimizde ilk hareketimiz emniyet kemerimizi takmak olmalı. Çünkü çocuklar anlatılandan çok gördüklerini öğrenir, güvenli bir gelecekte doğru alışkanlıklarla başlar," ifadelerini kullandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Batı Trakya Türklerinin müftülerini seçme hakkıyla dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşıdı.
1: Spor.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'un organizasyon düzenleme konusundaki uluslararası rolünü perçinleyeceğini söyledi. Bakan Ersoy, "Şehrimizde binlerce yabancı spor severi ağırlayacak, ekranları başında yüz milyonlarcasına İstanbul'u ve Türkiye'yi göstereceğiz," ifadelerini kullandı. Türkiye Boks Federasyonu Milli Takımlar Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran'la yolların ayrıldığını duyurdu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve Konya gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, İstanbul parçalı bulutlu 26, Tekirdağ parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 30, Adana gök gürültülü sağanak yağmurlu 29, Edirne gök gürültülü sağanak yağmurlu 32, Osmaniye parçalı bulutlu 32 derece. Haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkı.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Etmiyorum itiraz.
1: Güzel. Comeck ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comeck ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comeck.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
3: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: Flash.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
2: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Sensiz kaldığım gecelerde, ya Sibel, bizi kimler anlasın?
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi fark eder?
1: Sarı sarı sarı sarı sarı keremlükte gayrimenkul.
0: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

0: gönlünden geçen şarkılar gün boyu bu frekansta.
1: Usta.
2: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Alkışlar!
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
3: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol. Günün

0: Kuzenek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri sona erdi. Tektör'ün ustası Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri saat 19'dan itibaren Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: beyler, Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enzahom.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun,

0: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

sen bensiz, ben sensiz az mı ağladık, az mı kaçtık gölgesinden ayrılığın, Tanrı'ya kaç geceler avuç açtık, hatırlar mısın?

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, kendimi özledim.

kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun?

bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyor musun? Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki

sonsuza dek kalacak.

0: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol,

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez ki fark eder.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
0: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Çok ileri gittim galiba Aydın.
1: Yalnız bir şey söyleyeceğim Mehmet abi. Babam hep şarkının en güzel yerlerinde giriyor. Yani ben fark ettiysem...
0: O zaman bu bölümü sen al.
2: Tamam, bu bölümü sen al.
0: Bu bölümü sen al, tamam. Kusura bakma. Evet.
1: Sulan

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor, ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor, ya evde yoksan.

Ya evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de